Dikkat, dikkat! Aras Süpermarket ve Aura markasından size mühteşem fırsat. 21 sentyabr 4 noyabr tarihlerinde Aras ve Spar marketlerde her 10 manatlık Aura məhsulu aldıqda loteriyada iştirak üçün bir şans kazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran ve onlarla diğer değerli hediye kazanmak şansını kaçırmayın. Aras'dan alışveriş edin, Aura ile kazanın. Aras mobil tətbiqi veya müşteri kartını kassire təqdim etmeyi unutmayın. Siz harda, Aras orada.

0: Kölünün yolu seven ürektir kölünün yolu.
1: Ara Süpermarket Radyo takdim ediyor.